yerdüyüki gaitanzadan zeyshin chubja töbü yödi. Tüyüqab diyan, küydir çoşinbe zogjaço, tewa çashüyüki tüyüzi tiri. Rizhu çoni, nyerele ma debar çalun yonxin yö. Tenzun jünü tan, shige te menjawa yonki yödi. Renga horzun çewe, zogja xien sunwe denan yon tub yö. Yang kaseni, shengi laba kuna sene tüyüki yöbe, Nindar gidu ngangne tsangi gogar nyene yuanzhong na dene du gyur gabuchi. Qidu ki zhonani zidu denla yuntu ngangne dedru. Daxie jiela, zidu jikbu qir doche cuan ro gobe. Tidu pame khunzur qido me jibar. Tizi, zidu cu rang jikbu cune di cugamla donlin qe gu.

0: Perando. Parti ke keba. Tüzüş rasi ikirda.
1: Tuda simneçe. Yine parti ke ridu sinki. Ola da acala, debir be.
0: Debir şey. Kuni gen şüp şey. Baba tanda. Tumre güze kun sila, lutu çıkar çuva şey.
1: Rando sku a. Mesi chene, ne kona ni le da chi ga zhuo san chu. Tan de, ran ge zhe ro chi. Ran ge ne cheng zhi xu ge la.
0: Ya zhuo.
1: Ya xu le guo ne ding a shi. Di du, kona ni ge ga nia me bi ne. Na pie ji xi cai yu ge ri.
0: Ma ran su pa la zhen de xiao ma shi.
2: Ba la ba la, ge ga zhi de nan de.
0: Ran ji de da. Wo ne xin zhu zu la xia xia.